Sen bak istiyorsun, böyle olsun, nin istiyorsun. Bazı bazı sen köresin, nirbe aspazı çiğ.

0: Ezesin küresindir beyaz bezi çiğreksin bezi çiçeğin bu resimin çembrenin makineksi bezin.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.